0: Vazgeçme şema. Kafubina mosta bu akande şema.
1: Sonja.
2: Koka bu
3: mosta.
2: Nando rasugana menga.
3: Azina basa izo. Zvako zvokunyorera tsamba nariya zvekudhara izo. Uchiri kuma road runner takuma broira mwana mai ndokubata.
2: Ayikolabo.